değilsek siz de halasınız. Siz hu iseniz biz de huyuz. Hayda.

0: Tezgel.com, Selahattin Eyyubi Şubesi'nin açılışına özel tüm şubelerinde 30 Haziran'a kadar süper indirimlerle sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 649 lira 95 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 279 lira 95 kuruş. Karpuz kilogramı 19 lira 95 kuruş. Domates ve salatalık kilogramı 29 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
0: Reklamları dinlediniz.

başım belada. Köşe başları tutulmuş, üstelik yağmur yağmada. İler tutar yanıyor, iler tutar yanıyor. Fişlenmişim, adı meşgalim bilinmekte. Üstelik göğsümde, yani tam şuramda, kirli sakalıyla bir eşkıya gezinmekte.

belada. Tabancamı unutmuşum helada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış doğarken, uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok, nere

da ihanetin adı yok, ihanetin adı yok. Neylersin ki çember daralmakta, şimdilik hoşça kal yaban çiçeğim. Yasal mermisiyle bir komiser yak.

0: helada. Tabancamı unutmuşum helada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış da varken uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok, yanmışım. Başım belada.
1: Radyo Wang.

0: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
1: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
2: Eke kesişme in nezdi tiryaki, zujdar kerdiş, yanzı ciralome kerdiş çaren yu. Tiryaki ye, biyev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünu. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryaki ye, ye şare darya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi, zerre sümer parki, banu kerra. Telefon 0509-929-0566 Yanzi alo sev banca suhiri.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı, modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Tezgel marketlerde 19-25 Haziran tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş.

0: Şehitlik Mahallesi Sümer Park içi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya alo 153.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Rose, baby, bazi. Rose, baş. Sınav kolay kodan en eşya. Sınavdan bakıp o sana göre sana şu beni baş, Rose.

Sınava haskinek de barre jivere av çen kez telefonamı gene de bez her ser ser şafak ve ser şafak düşmet hazı qira qira ta yak qija qir qira qir godarja sar hadi men normal adengimin blende yani qina qirine ilham de jiver ilham ya sınava golam jivere roş baş Ahmet roş baş Merdin roş baş Ruha roş baş Muş roş baş Semsura rengini Urmiye muhabbet Bokan sine sakız Merivan Kermanşah Hevler Dohok Zaho Halabçı Arangin Şubayko telefon u peyam tenjimere Selam gülüm şubu Afrin Kamışo Kobani Serekaniye Sesseriye Mesela Çavı Müşbu Herkese ku Avrupa Şavet iş Ben gudar diken Hun her hevini bitkem kum baş beni bitkem kuşiyan Her tembe deli ve Bikken bir keracan u keyif haşi Hun Jiyan akha Dervaz Bikken gudar inişah

0: saçım dıbistane. Slavo go. Galak Şirine ya. Amma denge Şirine as godarukken am vet gen godarineza.
1: Basta gajan fifi. El Şirinas. El antadıçım dıbistane. El zımanak. Hatiye ve seva. Zaveti hazdı hal. Tete hocam. El eden dendisini dıçma pavenatiyim.

0: Reklamlar.
1: Le bajare dirukil amede. Unjibor revitiye kharine tene ve khandan. Canu ciger ocakbaşı le benda veya. Le canu ciger ocakbaşı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bixwen. Her uha medes bi çekirna lahmacun pide u künefe jikir. Ci suriçi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocakbaşı jibo kesin ku tama deve khasanen jibo amede.
2: Tezgel.com, Selahattin Eyyubi Şubesi'nin açılışına özel tüm şubelerinde 30 Haziran'a kadar süper indirimlerle sizi bekliyor. Abalı ayçiçek yağı 4 litre, 349 lira 95 kuruş. Zeki Osmancık pirinç 5 kilo, 359 lira 95 kuruş. Perosmatik 10 kilo, 299 lira 95 kuruş. Sofya kağıt havlu altılı, 69 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
3: Em gele xuye heja ved xuynen mitinga berbe civaka demokratik banga mecbu gelan jinan juanan karkeran bekaran u hamu ketkarane werin em bişiyara berbe civaka demokratik ve hamu da xoz in xu behevre binin zaman u de mitinga azadiye de bigijin hev beştar hevseroka gişti ya DBP Çiğdem Kılıçgün Uçar uji sekreteryaya İmraliye Veysi Aktaş Hünermend Kadir Çat Pınar Aydınlar U Serhado Dirok 28 Haziran Saat Evare Pencan'de Cih Kada İstasyonu Ahmet Dem Parti U DBP
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungat Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungat Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21
5: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi
6: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
7: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdar kirin, anji dar zandına wan ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929 0516 Anji Alo 153
2: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
3: Öpüşkirya bambilet.com.tr Slavuglav berdevam dike.

0: Ere disa selam galaba haskerin dengi şmer hat yaşandın MV dengi gozar kengen dengi ku bu sebep ku az befereme di enerji disabe yani ne haskerim belme bedominem hayya rojadan saat nehe kem kem dengi gozarken
1: Dibi sana mı bedlanet neye?

Yemine gel ya Hırçimam beyamam Şehtari yuhun ezi bu Hırçimam beyamam Şehtari yuhun ezi bu

0: Belkina, dazda zere beri balam zerine. Sünku beri bedene beri balam biçin uçar kane beri bane.
1: Sen hoş bir mahmet arif ediziri. El hayran dengesi.
0: Dengesi. Engi damar çadık ki halkin o. Bebe kote kime kani kana ve hani sünku beri

0: Isso Daniel.
1: كجبري بني مخربي البخت سمات

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
3: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
5: Tezgel marketlerde 19-25 Haziran tarihleri arasında sırma ayçiçek yağı 4 litre 359 lira 90 kuruş, Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 359 lira 90 kuruş, Burcu domates salçası 4300 gram teneke 269 lira 90 kuruş, Perosmatik 10 kilogram çeşitleri 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
6: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
7: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
8: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
9: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, zujdar kerdiş, yanzı ciralome kerdiş çaren yu. Tiryaki ye, biyev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryaki ye, ye şaredar ya amediye şaristane girdi. Taha şehitligi, zerre sümer parki, banu kerra. Telefon 0599-929-0566 Yanzi alo sev banca suhiri.
10: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı, modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
0: Reklamları dinlediniz. Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Reklamlar.
1: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Demokratik toplum şiarıyla gerçekleştireceğimiz mitinge tüm halkımızı bekliyoruz. Halklara, kadınlara, gençlere, işçilere, işsizlere ve tüm emekçilere çağrımızdır. Gelin demokratik toplum şiarıyla tüm taleplerimizi hep birlikte haykıralım, özgürlük mitinginde buluşalım. Katılımcılar, DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İmralı Sekreteryası'ndan Veysi Aktaş, sanatçılar, Kadir Çat, Pınar Aydınlar ve Serhado. Tarih 28 Haziran, saat 17, yer İstasyon Meydanı Ahmet. DEM Parti ve DBP.

0: ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
1: Tezgel.com, Selahattin Eyyubi Şubesi'nin açılışına özel tüm şubelerinde 30 Haziran'a kadar süper indirimlerle sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 649 lira 95 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 279 lira 95 kuruş. Karpuz kilogramı 19 lira 95 kuruş. Domates ve salatalık kilogramı 29 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
4: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
1: Radyo Wing. Radio Wave.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Tezgel marketlerde 19-25 Haziran tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş, Karacadağ yerli peynir kilogramı 279 lira 90 kuruş, karpuz kilogramı 19 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
5: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev, Telefon 0539 929 05 16 veya Alo 153.
6: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi, Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje, 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı, modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
7: Mahemmet Şarifi'ye Erca'yı daveti Berbekomeli Demokratik İkeni.

0: Saate 5. Ca Meydani İstasyonu Amedi. Dem Parti UDBP.
1: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
2: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
3: Radyo Wang. Radyo Wang.

0: Reklamlar.
1: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Tezgel.com, Selahattin Eyyubi şubesinin açılışına özel tüm şubelerinde 30 Haziran'a kadar süper indirimlerle sizi bekliyor. Abalı ayçiçek yağı 4 litre 349 lira 95 kuruş. Zeki Osmancık pirinç 5 kilo 359 lira 95 kuruş. Perosmatik 10 kilo 299 lira 95 kuruş. Sofya kağıt havlu altılı 69 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
3: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
4: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres: Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon: 0533 968 21 20.
5: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
6: Le bajare diroki le amede, unjibo revitiye kharine tene ve khandin. Janu jiger ocakbaşı le benda veye. Le janu jiger ocakbaşı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bukhen. Her uha medes bi çekirna lehmacun pide o künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Janu jiger ocakbaşı, jibo kesin ku tamade ve khasanin, jibo amede.
7: Em gele xoye heja ved xoynen mitinga berbe civaka demokratik banga mecbu gelan jinan juanan karkeran bekaran u hamu ketkarane werin em bişiara berbe civaka demokratik ve hamu da xoz in xo behevre binin zaman u de mitinga azadiye de bigijin hev beştar hefseroka gişti ya DBP Çiğdem Kılıçgün Uçar uji sekreteryaya İmraliye Veysi Aktaş Hünermend Kadir Çat Pınar Aydınlar U Serhado Dirok 28 Haziran Saat Evare Pencan'de Cih Kada İstasyonu Ahmet Dem Parti U DBP

0: heke kesekî nêzîkî ve tiryak be, sûcdarkirin an jî darzandina wan ne çareseriye. Tiryakî bûn bi nijdariyeke rast tê derbaskirin. Rêyeke din pêkane. Navenda şêwirmendî û perwerdehiya tiryakî bûnê ya şaredariya bajarê mezin a Amedê. Taxa şehîdlikê, parka Sumerê, mala bi kevir. Telefon 0539-929-0516 Anji Alo 153
1: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24
3: Reklam kazandırır.
4: No, Wing, Wing'e şimdi.

0: Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Venezuela'da ard arda meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerde başkent Caracas dahil birçok şehirde yıkım meydana geldi. Depremin ardından geçici olarak tsunami uyarısı yapılırken ölü sayısının 10 bin ila 100 bin arasında değişebileceği tahmini yapılarak yüksek kayıplar ve kapsamlı hasar muhtemeldir ve felaketin boyutu büyüktür açıklaması yapıldı. Selahattin Demirtaş, barış ve demokratik toplum sürecine ilişkin kaleme aldığı yazıda yasal adımlara işaret ederek süreç artık somut, elle tutulur, gözle görülür, adımlar gerektiriyor vurgusunda bulundu. Halkların Demokratik Kongresi eş sözcüsü Meral Danış Beştaş, Bakanlar Komitesi'nin umut hakkına dair tutumunu eleştirerek Türkiye'ye basınç oluşturulması gerektiğini vurgularken, Sayın Öcalan'ın statüsünün yasal kabulü sürecin selameti açısından zorunlu dedi. Eski Bakan Hüseyin Çelik, Kürt meselesinin kökten çözümü için demokratik bir perspektifin olması gerektiğini belirterek, geldiğimiz noktada süreç çok yavaş yürütülüyor, hayırlı işlerde acele etmek lazım, Sayın Erdoğan'ın gerekiyorsa Türkiye kazansın ben kaybedeyim demesi lazım dedi. İstanbul, Diyarbakır ve Mersin'de gerçekleştirilecek özgürlük mitingine katılım çağrısında bulunan siyasetçi ve kurum temsilcileri, herkesi özgürlük halayına bekliyoruz dedi. İzmir'de Selahattin Demirtaş'ın posterini taşıdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 17 yaşındaki E.A. serbest bırakıldı. Ankara'da süreç kapsamında siyasi partilerle görüşmeler gerçekleştiren Barış Anneleri Meclisi üyesi Bahriye Yalçın, "Hepimiz barış için ayakta olmalıyız." dedi. Şeyh Said'e hakaret eden Ümit Özdağ'a verilen cezaya tepki gösteren Şeyh Said'in torunu Bedri Fırat, "Bu toplum değerine bir hakaret, verilen ceza kesinlikle yeterli değil." dedi. Meclis Genel Kurulu'nda yapılan oylamayla Sayıştay Başkanı Metin Yener yeniden başkan seçildi. Batman Özel Şifa Bakım Merkezi'nde yaşananların sorumluluğunun devlette olduğunu belirten DEM Parti İlk Kadın Meclisi üyesi Sabiha Ekinci, "Bu vahşetin tüm yönleriyle açığa çıkarılması için mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi. Batman Özel Şifa Bakım Merkezi'nde yaşamını yitiren Ahmet Adlı ve Yusuf Ertekin'in yakınları ölümlerinin şüpheli olduğu gerekçesiyle ihaleye başvurdu. Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Büyük Çiftlik Beldesi'nde 18 Temmuz 2016'da Sürmi İnce'yi katleden uzman çavuş Ali Dalkıran'a verilen 3 yıl 10 ay hapis cezası ile ilgili AYM'nin verdiği yaşam hakkı ihlali yok kararına karşı dosya AYM'e taşındı. Kürt müziğinin unutulmaz sesi Hasan Zirek, yoksulluk, yasak ve sürgünle geçen yaşamına rağmen geride yaklaşık 1500 eser bırakarak Kürt halkının ortak hafızasında silinmez bir iz bıraktı. Eyn İştiman başta olmak üzere birçok eseriyle bir döneme damga vuran sanatçı, Kürt müziğinin en güçlü sanatçısı olarak anılıyor. Türkiye'nin yakın gelecekte su sıkıntısı yaşayacak ülkeler arasında yer alma riskiyle karşı karşıya olunduğunu belirten Profesör Doktor Halil Karahan, su kaynaklarının verimli ve planlı kullanılmasının hayati önemde olduğuna dikkat çekti. Ankara'da görev yapan öğretmen Teoman Sivaslı, öğrenci, veli ve öğretmenlere ait fotoğraflardan gerçeği yansıtmayan çıplak görseller oluşturduğu suçlamasıyla tutuklandı. Katlanan maliyetlerin yanında ürün fiyatlarının yerinde saydığını belirten çiftçiler, mevcut politikaların üreticiyi tarımdan uzaklaştırdığını ve umutlarının kalmadığını belirtti. Karadenizli Laz sanatçı Kazım Koyuncu ölümünün 21. yıl dönümünde Fındıklı'da bir dizi etkinlikle anıldı. ABD Başkanı Trump, Ankara'da yapılacak NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygı nedeniyle katılacağını açıkladı. Trump ziyareti sırasında Türkiye'yi çok mutlu edecek adımlar atacağını da söyledi. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 37 derece, Elazığ 34 derece, Mardin 36 derece, Van 25 derece, Urfa 40 derece, Muş 30 derece, Şırnak 33 derece, Batman 39 derece, Hakkari 29 derece, Bitlis 26 derece, Siirt 34 derece, Adıyaman 38 derece. Döviz kuru. Dolar 46.51, Euro 52.94, gram altın 5.952 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.
1: No, venge, venge, şuma.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 19-25 Haziran tarihleri arasında sırma ayçiçek yağı 4 litre 359 lira 90 kuruş, Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 359 lira 90 kuruş, Burcu domates salçası 4300 gram teneke 269 lira 90 kuruş, Perosmatik 10 kilogram çeşitleri 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
4: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sujdar kerdiş, yalnız ciraloma kerdiş çaren yu. Tiryakiye bir yev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şaredarya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi Zerre Sümer Parki Banu Kerra. Telefon 0509-929-0566. Yanzi alo sev panca suhiri.
5: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
6: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
7: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
8: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır. Kayhebu.

gezdirdi çığ üzerinde. Çekti kılıncın, böldü çığ ikiye. Güneş dağların üzerinden selam verdi Ali'nin aşkına. Çıktı içinden iki oğul, bir damat.

0: Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Venezuela'da ard arda meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerde başkent Caracas dahil birçok şehirde yıkım meydana geldi. Depremin ardından geçici olarak tsunami uyarısı yapılırken ölü sayısının 10 bin ila 100 bin arasında değişebileceği tahmini yapılarak yüksek kayıplar ve kapsamlı hasar muhtemeldir ve felaketin boyutu büyüktür açıklaması yapıldı. Selahattin Demirtaş, barış ve demokratik toplum sürecine ilişkin kaleme aldığı yazıda yasal adımlara işaret ederek süreç artık somut, elle tutulur, gözle görülür, adımlar gerektiriyor vurgusunda bulundu. Halkların Demokratik Kongresi eş sözcüsü Meral Danış Beştaş, Bakanlar Komitesi'nin umut hakkına dair tutumunu eleştirerek Türkiye'ye basınç oluşturulması gerektiğini vurgularken, Sayın Öcalan'ın statüsünün yasal kabulü sürecin selameti açısından zorunlu dedi. Eski Bakan Hüseyin Çelik, Kürt meselesinin kökten çözümü için demokratik bir perspektifin olması gerektiğini belirterek, geldiğimiz noktada süreç çok yavaş yürütülüyor, hayırlı işlerde acele etmek lazım, Sayın Erdoğan'ın gerekiyorsa Türkiye kazansın ben kaybedeyim demesi lazım dedi. İstanbul, Diyarbakır ve Mersin'de gerçekleştirilecek özgürlük mitingine katılım çağrısında bulunan siyasetçi ve kurum temsilcileri, herkesi özgürlük halayına bekliyoruz dedi. İzmir'de Selahattin Demirtaş'ın posterini taşıdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 17 yaşındaki E.A. serbest bırakıldı. Ankara'da süreç kapsamında siyasi partilerle görüşmeler gerçekleştiren Barış Anneleri Meclisi üyesi Bahriye Yalçın, "Hepimiz barış için ayakta olmalıyız." dedi. Şeyh Said'e hakaret eden Ümit Özdağ'a verilen cezaya tepki gösteren Şeyh Said'in torunu Bedri Fırat, "Bu toplum değerine bir hakaret, verilen ceza kesinlikle yeterli değil." dedi. Meclis Genel Kurulu'nda yapılan oylamayla Sayıştay Başkanı Metin Yener yeniden başkan seçildi. Batman Özel Şifa Bakım Merkezi'nde yaşananların sorumluluğunun devlette olduğunu belirten DEM Parti İlk Kadın Meclisi üyesi Sabiha Ekinci, "Bu vahşetin tüm yönleriyle açığa çıkarılması için mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi. Batman Özel Şifa Bakım Merkezi'nde yaşamını yitiren Ahmet Adlı ve Yusuf Ertekin'in yakınları ölümlerinin şüpheli olduğu gerekçesiyle ihaleye başvurdu. Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Büyük Çiftlik Beldesi'nde 18 Temmuz 2016'da Sürmi İnce'yi katleden uzman çavuş Ali Dalkıran'a verilen 3 yıl 10 ay hapis cezası ile ilgili AYM'nin verdiği yaşam hakkı ihlali yok kararına karşı dosya AYM'e taşındı. Kürt müziğinin unutulmaz sesi Hasan Zirek, yoksulluk, yasak ve sürgünle geçen yaşamına rağmen geride yaklaşık 1500 eser bırakarak Kürt halkının ortak hafızasında silinmez bir iz bıraktı. Eyn İştiman başta olmak üzere birçok eseriyle bir döneme damga vuran sanatçı, Kürt müziğinin en güçlü sanatçısı olarak anılıyor. Türkiye'nin yakın gelecekte su sıkıntısı yaşayacak ülkeler arasında yer alma riskiyle karşı karşıya olunduğunu belirten Profesör Doktor Halil Karahan, su kaynaklarının verimli ve planlı kullanılmasının hayati önemde olduğuna dikkat çekti. Ankara'da görev yapan öğretmen Teoman Sivaslı, öğrenci, veli ve öğretmenlere ait fotoğraflardan gerçeği yansıtmayan çıplak görseller oluşturduğu suçlamasıyla tutuklandı. Katlanan maliyetlerin yanında ürün fiyatlarının yerinde saydığını belirten çiftçiler, mevcut politikaların üreticiyi tarımdan uzaklaştırdığını ve umutlarının kalmadığını belirtti. Karadenizli Laz sanatçı Kazım Koyuncu ölümünün 21. yıl dönümünde Fındıklı'da bir dizi etkinlikle anıldı. ABD Başkanı Trump, Ankara'da yapılacak NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygı nedeniyle katılacağını açıkladı. Trump ziyareti sırasında Türkiye'yi çok mutlu edecek adımlar atacağını da söyledi. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 37 derece, Elazığ 34 derece, Mardin 36 derece, Van 25 derece, Urfa 40 derece, Muş 30 derece, Şırnak 33 derece, Batman 39 derece, Hakkari 29 derece, Bitlis 26 derece, Siirt 34 derece, Adıyaman 38 derece. Döviz kuru. Dolar 46.51, Euro 52.94, gram altın 5952 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.
1: Reklamlar. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası.
4: Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım.
3: Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
5: Le bajare diru ki le amede. Un jibo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocakbaşı le benda veye. Le canu ciger ocakbaşı hundikarın goşte berxe o kezebab berxe a teze bixwin. Her uha medes bi çekirna lehmecun pide u künefe jikir. Ci, suri çi, kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı, jibo kesin ku tam adeve gazanın, jibo amedi.
6: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi, Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje, 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı, modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
7: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungat Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungat Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
0: Demokratik toplum şiarıyla gerçekleştireceğimiz mitinge tüm halkımızı bekliyoruz. Halklara, kadınlara, gençlere, işçilere, işsizlere ve tüm emekçilere çağrımızdır. Gelin demokratik toplum şiarıyla tüm taleplerimizi hep birlikte haykıralım, özgürlük mitinginde buluşalım. Katılımcılar, DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İmralı Sekreteryası'ndan Veysi Aktaş, sanatçılar Kadir Çat, Pınar Aydınlar ve Serhado. Tarih 28 Haziran, saat 17, yer İstasyon Meydanı Ahmet, DEM Parti ve DBP.
8: Tezgel.com, Selahattin Eyyubi Şubesi'nin açılışına özel tüm şubelerinde 30 Haziran'a kadar süper indirimlerle sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 649 lira 95 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 279 lira 95 kuruş. Karpuz kilogramı 19 lira 95 kuruş. Domates ve salatalık kilogramı 29 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
11: Radyo Wing.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 19-25 Haziran tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş, Karacadağ yerli peynir kilogramı 279 lira 90 kuruş, karpuz kilogramı 19 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Can Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası Can Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
3: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park içi Taşev. Telefon 0539 929 05 16 veya Alo 153.
6: Mahemmet Şarifi'ye Erce'yi daveti verbe komele demokratik ikeni. Bengdaşı Mahsebahe Meşaran, Cinyan, Cuanan, Karkeran, Bekaran, Uket Karano. Berema Beşare verbe komele demokratiki heme vaşt şanı hupya biyari zuan u mitingi azadiye de bresipi. Beştari, hemsere kapiruya DBP'yi Çiğdem Kılıçkın Uçar, u sekreteriya İmralira Veysi Aktaş, hünermen. Kadir Çat, Pınar Aydınlar, Userhedo. Tarih, 28 Hazirane, 2026. Saate 5. Ca, Meydani İstasyonu, Amedi. Dem Parti, UDBP.

0: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Reklamları dinlediniz.

مرکز خبران را مرحبا گوشتار عزیزی. ما به خبران نویان ورنشمده. ونزوئلاده پیدما بگردیا هفت نقطه دو و هفت نقطه پنج اردلر زیفرازیایی و رینیرا پای تخت کاراکاسیته ده زن باجارانده تخریبات همه میدان آمدی هر کردشکه همار مردمانی که دینه خو بدنهایی بنو کمیانه دست هزار و سه هزار کسی ده ببدلیو. Selahattin Demirtaş'ı der hakkı prosesi açtı ve Cumhuriyet Demokratik'i de nüşte yıknuşt ve gamane kanuni sero bala antuva edin o proses gamane aşkera finanse ve verbiçi muazzen o. Verfeka Piruya Kongre Demokratik'e şaram meral danış beştaş, tevre komiteyi ve zirani der hakkı hiviye derek neker ve bala ant gani vera Türkiye'de tezlik bir uğraştış, beştaş eva, Semed Eveşya prosesi kabul kardışı kanuni statüye biraz öcalani mecburuyor. Vezir Overin Hüseyin Çelik diyar kert Semed Çareseriya Bingeya meseleye kurdan gani perspektif oke demokratik bebo uva noktaya ke marı sayıcı proses zafi dişino gani makare heri de lezbikere Serekomar Erdoğan gani vaco eke lazım bo va Türkiye kazanç bekero va ez vini bikeri. Siyasetmedar u temsilkari sazgahan ke Semedi mitinge azadiye ke İstanbul Ahmet u Mersin'de dober organize kerdiş vengdayış kerdi vati ma herkesi pabeye govenda azadiye keni. Komisyonu Adaleti Meclisi de münakaşe paketa du esneye hükmide vekila partiya demi Dilan Kunt ayan kısay kerduva beke vakter bazbo meclis ne tepeşu u fırsat findini bo vakti kles gani mador menam elsade kanuni açtı kısay bikeri. HT Hevtay Çarsereke Bajaran'ı CHP'yi u temsilkari rehistane 8 yıl Bajaran ra bir imzaya Sereke Bajaran'ı veçiniti u rehistine Bajaran'ı veçiniti bila ukeke hem par ame veşenayiş. Cinayeti kari dilova sikete de hevt karkeri dinayok bedenabi u bi idaye rüşvet u ihmal kariye ame ve rojeve vakto ke keyani karkeran nobeta adaleti devam kerdine selahiyeti şaredar ya dilovası ame tepiştir. Sereki şaredar ya keşane Edirne'yi Mehmet Özcan partiya kura istifa kert. Özcan'ı der hakkı istifaya kuda aşkereyek neda. Profesör Doktor Halil Karahan'ı diyarker, Türkiye demek nizdide miyani velatani ketengasiye ave bivini de cagina, ubala ant şuğunla işi mahsuldar, u planiye çime yani ave xeyli mühim o. Behet kariye şaradarya veren şari bostanı ke heti vistupan cinyara ame avan kerdişte, heş nebati cihaz zergumbiyi u cinyike bostanda xebetini vaştike ne teür projeyi zedebibi. Endama Meclisi Cinyani Bajarya Partiya Demi Sabiha II. Diyarker Berpirsari Hadise yani ki Merkezi Emniyeşi Özel Şifayı Batmani Devrazya Devlet Eseroyu Uva Semede Akerdi Şepiro Hetanini Vahşeti Mado Tekuşini Hubudomne. Komeleye Kültürya Pir Sultan Abdaliye Amedi de Cemi Muharremi Amekerdiş Sereka Komeleye Ayfer Kendirva Hırsı Yırı Sarıyoç Gerayişe Adaleti Madovam Keno. Fermandarya Hezani Merkezi DEA'yı aşkara kert herişi havayı kesürye devraştı. Sereki pili Daişira Ali Hüseyin El Ulayvi ame yokuştuş. Veziri Pavutuş İsrail'i İsrail katsız der kert artışa İsrail'i docayane kesürye u başure Lübnan'ı de grevte bine destekhude bimano uvake vaştışe DEA'yı neçi done bedelno. Goştari Azizi, Mami Peynye Haberani Xob Mane Veşide.

0: Reklamlar. Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
2: Tezgel.com, Selahattin Eyyubi Şubesi'nin açılışına özel tüm şubelerinde 30 Haziran'a kadar süper indirimlerle sizi bekliyor. Abalı Ayçiçek Yağı 4 litre 349 lira 95 kuruş. Zeki Osmancık Pirinç 5 kilo 359 lira 95 kuruş. Perosmatik 10 kilo 249

0: Em gele xuye heja ve dixwînin mitinga ber bi civaka demokratîk. Banga me ji bo gelan, jinan, ciwanan, karkeran, bekaran û hemû ketkarane. Werin em bi şiyara ber bi civaka demokratîk ve hemû daxwazên xwe bi hev re bînin ziman û di mitinga azadiyê de bigijin hev. Beşdar, hevseroka giştî ya DBP Çiğdem Kılıçgün Uçar û ji sekreteryaya İmralî'ye Veysi Aktaş, hünermend Kadir Çat, Pınar Aydınlar û Serhedo. Dîrok, 28 Haziranê, saet Evare Pencan'de, Cih Kada İstasyonê Ahmet, Dem Parti û DBP.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
4: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdar kirin, anji dar zandına wan ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, malab kevir. Telefon 0539-929 0516. Anji alo 153.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: Radyo Wing. Radio Wave.

Jinavenda Nuçeyan Dembaş. Mehmet Uçum, Şevirmende Sereke Ye Serokomar Ucigire Serokenişte Ya Politikayın Hukuki Ya Serokomariye Derbare Diroka Peşniyarkiri Ya Şazde Nisan'a 2028'dan de Jubu Helbicartinin Gişti Yen Kutepayın Dısala 2028'dan de Verin Nedar Hıstın Dahuyaniyek Berfirehta Uçum Diyarkırku Ev Dirok Ji Perspektif Eke Siyasi Ucivaki Ve Nikare Veki Helbicartineke Peşvek Vere Binafkırın Netene Sanlanmaya Helbicartine Vese Hefteyan Peşbe Vere Vezir Edadi Akın Gürlek, Dipar Vekir'in ekli ser hesaba huya medyaya cüvaki de, Derbari Xebat'a daire Lepirsin Asuci'nin nediyar de, Kudinav Vezaret'a dadi de, Xebit'e agahi de. Vezir Gürlek, Gut, Birey'a daire ame, ya Lepirsin Asuci'nin kriyarin ve nediyar, Kumedinav Vezaret'a xud'a ava kriye, Emdozen beri yek biyek lekolin dikin, De encama Xebat'a berfireh, Akuj, Despeka Xebat'in daire ve hatiye kirin de, Medişaz'da dozande, Çarısır kirina, Nozda kuştinin nediyar, derhiz Stole. Paketa dozdemin a darazi ji aliye komisyona adaleti ya meclise ve hatı erekirin u ji bu nijeye gişti ya meclise hatı şandın tepayin paket de hafteyin peşte uere rojava nijeye gişti ya meclise. Kemal Kılıçdaroğlu pişti bir yara butlana mutlak adat ki hey vek soruke CHP hatı butayın kirin de İrol İstanbul'e tevli bername eke bibiya lehat betal kirin. Hatra gihandın ku betal kirin jiber guhertin eke peyvist hatiye kirin. Şevirmende çapemeniye utekili engel Uberdevke Vazareta parastına neteveyi Tu Amiral Zeki Aktürk Dicivina çapemeniye ya heftane de befermandariya hezin bejayi ragihantku de çerçeve plana parastına daimi ya NATO'ye de ninafçaya kürecik ya meletiye pergala parastına havayı ya patriot a Alman hatiye bicikirin. Rapora autopsia rojolat kızmaz akul elihe buguman jana hujde stabu demina ka neinu kete dasta kemde DNA ya mir hatiye tespit kirin. Jaliye parlamentara Dem Parti'ye ya Amedi Adalet Kaya ve Jubule Kolin Kırına Unda Kırına Gülistan Doku Umrına Gumanbar a Hevalevi ya Nezik Rojvelat Kızmaz'da Peşniyaz Name Peşkeşi Meclisi Hatkırın Uha Hatkotun Dırhıstına Rastiye Jubu Parastına Hesta Adaleti Ujinu Vava Kırına Baveriya Civake ya bu Hukukere Hudi Gringiye Kejiyaniye. Nuçe Gihani Ajansa Velat Nedim Oruç dışarıda çilaha 2026'da Linafçaya Cizir ya Şırnakı Edama Nuçe Dışopant hatı bu gırtın o da 24 Nisan'da hatı bu berdan. Diyemin Danişina Doza Nedim Oruç li yekemin dadgaha cezayın giren a Şırnakı bitevli buna reveberin komeleye Rojne Megaran Adije Fırat'ı o parezeri vi hatalı darhıstı. Danişina Rojne Mevan Nedim Oruç taloqe 26 ilone hatı kırın. Drapora Pisporan Ali Serdar Rehjin Şeşe Sıbat Ede Hilveşina Avahiyana Hoşhaneya Perverde Uli Koline Ya Hata Ede Hattiyar Kırın Ku Tevi Khatere Erdheji Beri Ve Dihat Zanin Ti Tedbir Nahatine Girtin. Drapor Ede Jusedi Notu Benç Vezarata Tendürüstiye U Jusedi Benç Afat Bi Kusur Hat Edite. De derbare şavata li kargeha kozmetikin revivi ya li dilovası ya koca eliyete kubu sedama mirina heft karkeran kuse juvan zarok bun heşt karmentin devleti hatın bünçafkırın. Sarok edem ki ya Venezuela'yı ragihant ku hejmara kurbaniyen her du erdhejin mezin enkulu velat kavimin gişti suyudu kesan uzedetiri hafset kesçi birin darbune. Supaya pastarin şoreşa İran'ı ragihant ku derbas buna evle jitenga ve hürmizi tene bir reyn ku jihela İran'ı ve hatine desnişan kırın mümküne. Supaya pastaran koridoranu ya deryayı ku jihela ummane ve beheva hengiyari hıstına nevneteveyi ya deryayı hatiye damrizandın retkir. Emgihiştin davya nuçeyin hı, biminen tuhoşiyeti.

0: Reklamlar. Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota ProAce ailesi bambaşka
2: yere taşır. Toyota. Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Tezgel marketlerde 19-25 Haziran tarihleri arasında sırma ayçiçek yağı 4 litre 359 lira 90 kuruş, Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 359 lira 90 kuruş, Burcu domates salçası 4300 gram teneke 269 lira 90 kuruş, Perosmatik 10 kilogram çeşitleri 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
5: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
6: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sujdar kerdiş, yanzı ciraloma kerdiş çaren yu. Tiryakiye, bir yev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye, ye şare darya amediye şaristane girdi. Taha şehitligi, zerre sümer parki, bano kerra. Telefon 0539-929-0566 Yanzi alo sev panca suhiri.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
8: Bername azmanujyan despedike.
9: Bu bir yeniden iletimdir.

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
2: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
4: Tezgel.com, Selahattin Eyyubi Şubesi'nin açılışına özel tüm şubelerinde 30 Haziran'a kadar süper indirimlerle sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 649 lira 95 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 250

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla

0: ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
1: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungat Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungat Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Demokratik toplum şiarıyla gerçekleştireceğimiz mitinge tüm halkımızı bekliyoruz. Halklara, kadınlara, gençlere, işçilere, işsizlere ve tüm emekçilere çağrımızdır. Gelin demokratik toplum şiarıyla tüm taleplerimizi hep birlikte haykıralım, özgürlük mitinginde buluşalım. Katılımcılar, DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İmralı Sekreteryası'ndan Veysi Aktaş, sanatçılar Kadir Çat, Pınar Aydınlar ve Serhado. Tarih 28 Haziran, saat 17, yer İstasyon Meydanı Ahmet, DEM Parti ve DBP.
4: Le bajare diruki le amede, unji bo revitiye kharin etene ve khandan. Canu ciger ocakbaşı le benda veye. Le canu ciger ocakbaşı hundikarın goşte berxe o kezebab berxe a teze bixwen. Her uha medes bi çekirna lehmecun ki de o künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocakbaşı jibo kesin ku tamade ve gazanen jibo amede.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park içi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
2: Tezgel marketlerde 19-25 Haziran tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş, Karacadağ yerli peynir kilogramı 279 lira 90 kuruş, karpuz kilogramı 19 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
4: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
5: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
6: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
7: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
8: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
9: Mahomet Şarifi'ye Erca'yı daveti Berbe Komele Demokratik ikeni Bengdaşı Mal Sebaheme Şaran Jinyan Juanan Karkeran Bekaran Uket Karano Berema Beşare Berbe Komele Demokratiki Hemevaş Tişani Hupya Biyarizuan Umitingi Azadiye de Bresipi Beştari Hemsere Kapiruya DBP'yi Çiğdem Kılıçkın Uçar Usekreteriya İmralı İra Veysi Aktaş Hünermen Kadir Çat, Pınar Aydınlar, Userhedo. Tarih, 28 Haziran'e 2026. Saate 5. Ca Meydani İstasyonu Amedi. Dem Parti UDBP.
10: Reklamları dinlediniz.

Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Çerçeve yasaya dair bilgi veren DEM Parti kaynakları taslağın Temmuz ortasında meclise geleceğini belirtti. Taslakta geri dönüşler noktasında siyasi çalışmalarından dolayı Avrupa'ya gitmek zorunda kalan yurttaşların dönüşlerini ve cezaevlerinde bulunan siyasi tutsakların tahliyelerinin önünün açılması gibi maddelerin yer alması bekleniyor. DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, Dersim'de 5 Ocak 2020'de Gülistan Doku'nun kaybettirilmesiyle Elif'te 9 Şubat 2024 tarihinde kaybolan ve şüpheli şekilde yaşamını yitiren Rojvelat Kızmas'ın şüpheli ölümü arasındaki bağlantıların araştırılması amacıyla mecliste araştırma önergesi sundu. Gülistan Doku'nun aradan geçen 6 yıla rağmen akıbetinin hala aydınlatılmadığını belirttiği önergede etkin ve şeffaf yürütülmeyen soruşturma süreci boyunca ortaya çıkan ciddi ihmaller, delillerin yeterince değerlendirilmemesi ve kamuoyunda oluşan güçlü şüpheler adalet arayışını büyütmüştür denildi. Ankara'da NATO zirvesi öncesi düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınanlardan emniyet işlemleri tamamlanan 52 kişi adliyeye sevk edildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu 4 il başkanı ve bir belediye başkanının ihraç taleplerine itirazını reddetti. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Aram Tigran Kent Konservatuarı Eylül ayında başlattığı eğitim programına Haziran ayı sonunda yaz dönemi nedeniyle ara veriyor. Eğitim dönemi boyunca 4 ana bölümde 310 genç konservatuvar eğitimi alırken 6-13 yaş aralığında 130 çocuğa temel müzik eğitimi verildi. Konservatuvar 29 Haziran'da Çandamet Kültür ve Kongre Merkezi'nde yıl sonu etkinliği düzenleyecek. Diyarbakır'ın Merkez Sur ilçesinde Remzi Sati ile 15 yaşındaki oğlu Muhammed'in yanmış kamyonette cansız bedenlerinin bulunmasına ilişkin görülen dava 3 Kasım'a ertelendi. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir çocuğun evde bulunan silahla oynaması sonucu yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi. Çocuğun cenazesi otopsi işlemleri için Diyarbakır Adli Tıp Morgu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde pikabın şarampole devrilmesi sonucu bir çocuk 7 kişi yaralandı. Ardahan Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde Ametspor'un şampiyonluğunu kutlayan öğrencilerin taşıdığı pankarta ırkçı bir grup saldırı gerçekleştirdi. Kürt öğrencileri darp ederek hakaretlerle ablukaya alan ırkçı grup Ametspor ablemli pankartı gasp ederek yırttı. Maraş'ta bir binada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. Yangınla ilgili inceleme devam ediyor. Zarokma, Belçika'da çocuklarla bir araya geldi. Etkinlikte diasporada Kürt dili ve kültürünün yeni kuşaklara aktarılmasının önemine vurgu yapıldı. Batman Barosu Başkanı Abdulhamit Çakan, kentte özel bir bakım merkezine yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada, olayın Batman adına son derece üzücü olduğunu baro olarak davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi. Erzurum'un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Ankara Polatlı'da Emrah Ç. boşandığı Yağmur Kareeli yaraladı. Kadının annesi Hava Kareeli ise katletti. Emre Ç. ise saldırının ardından teslim oldu. Emre Ç.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Türkiye'den sınır dışı edilen aktivist Nana Hanım Babazade'ye ilişkin yapılan açıklamada güvenli bir ülkede yaşamını sürdürebilmesi için gerekli uluslararası koruma mekanizmalarının derhal işletilmesini talep ediyoruz denildi. ABD Dışişleri Bakanı Hürmüz Boğazı'na ilişkin yaptığı açıklamada gemiler hareket etmiyorsa bu İran ile yaptığımız anlaşmanın doğrudan ihlali olur dedi.
Kongredeki itirazlara rağmen ABD'nin Türkiye'ye jet motoru satış sürecini ilerleteceği bildirildi. ABD ayrıca Türkiye'yi çıkardığı F-35 programını da yeniden gündeme aldı. Venezuela geçici devlet başkanı Rodriguez yaptığı açıklamada ard arda meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 164'e, yaralı sayısının ise 971'e yükseldiğini söyledi. Avrupa Birliği üyesi ülkeler, ABD ile yapılan ticaret anlaşmasının uygulanmasına yönelik yasal düzenlemelere gereken son onayı verdi. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 21 20. Sur içinin eşsiz atmosferinde, lezzetin ateşle buluştuğu adreste Can Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Can Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdarkirin anji dar zandına wan ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929 0516. Anji Alo 153.
3: Tezgel.com, Selahattin Eyyubi Şubesi'nin açılışına özel tüm şubelerinde 30 Haziran'a kadar süper indirimlerle sizi bekliyor. Abalı ayçiçek yağı 4 litre 349 lira 95 kuruş. Zeki Osmancık pirinç 5 kilo 359 lira 95 kuruş. Perosmatik 10 kilo 299 lira 95 kuruş. Sofya kağıt havlu altılı 69 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
5: Em gele huye heja ve dhoinen mitinga berbe civaka demokratik. Banga me jubo gelan, jinan, juanan, karkeran, bekaran u hamu ketkarane. Werin em bişiyara berbe civaka demokratik ve hamu da khoz in khu behevre binin zaman u de mitinga azadiye de bigijin hev. Beştar, hefseroka gişti ya DBP Çiğdem Kılıçgün Uçar, uji sekreteryaya İmraliye Veysi Aktaş, Hünermend Kadir Çat, Pınar Aydınlar u Serhado. Dirok 28 Haziran saat Evare Pencan'de Cih Kada İstasyonu Ahmet. Dem Parti u DBP.
6: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Çerçeve yasaya dair bilgi veren DEM Parti kaynakları taslağın Temmuz ortasında meclise geleceğini belirtti. Taslakta geri dönüşler noktasında siyasi çalışmalarından dolayı Avrupa'ya gitmek zorunda kalan yurttaşların dönüşlerini ve cezaevlerinde bulunan siyasi tutsakların tahliyelerinin önünün açılması gibi maddelerin yer alması bekleniyor. DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, Dersim'de 5 Ocak 2020'de Gülistan Doku'nun kaybettirilmesiyle Elif'te 9 Şubat 2024 tarihinde kaybolan ve şüpheli şekilde yaşamını yitiren Rojvelat Kızmas'ın şüpheli ölümü arasındaki bağlantıların araştırılması amacıyla mecliste araştırma önergesi sundu. Gülistan Doku'nun aradan geçen 6 yıla rağmen akıbetinin hala aydınlatılmadığını belirttiği önergede etkin ve şeffaf yürütülmeyen soruşturma süreci boyunca ortaya çıkan ciddi ihmaller, delillerin yeterince değerlendirilmemesi ve kamuoyunda oluşan güçlü şüpheler adalet arayışını büyütmüştür denildi. Ankara'da NATO zirvesi öncesi düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınanlardan emniyet işlemleri tamamlanan 52 kişi adliyeye sevk edildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu 4 il başkanı ve bir belediye başkanının ihraç taleplerine itirazını reddetti. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Aram Tigran Kent Konservatuarı Eylül ayında başlattığı eğitim programına Haziran ayı sonunda yaz dönemi nedeniyle ara veriyor. Eğitim dönemi boyunca 4 ana bölümde 310 genç konservatuar eğitimi alırken 6-13 yaş aralığında 130 çocuğa temel müzik eğitimi verildi. Konservatuar 29 Haziran'da Çandamet Kültür ve Kongre Merkezi'nde yıl sonu etkinliği düzenledi. Diyarbakır'ın Merkez Sur ilçesinde Remzi Sati ile 15 yaşındaki oğlu Muhammed'in yanmış kamyonette cansız bedenlerinin bulunmasına ilişkin görülen dava 3 Kasım'a ertelendi. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir çocuğun evde bulunan silahla oynaması sonucu yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi. Çocuğun cenazesi otopsi işlemleri için Diyarbakır Adli Tıp Morgu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde pikabın şarampole devrilmesi sonucu bir çocuk 7 kişi yaralandı. Ardahan Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde Ametspor'un şampiyonluğunu kutlayan öğrencilerin taşıdığı pankarta ırkçı bir grup saldırı gerçekleştirdi. Kürt öğrencileri darp ederek hakaretlerle ablukaya alan ırkçı grup Ametspor ablemli pankartı gasp ederek yırttı. Maraş'ta bir binada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. Yangınla ilgili inceleme devam ediyor. Zarokma, Belçika'da çocuklarla bir araya geldi. Etkinlikte diasporada Kürt dili ve kültürünün yeni kuşaklara aktarılmasının önemine vurgu yapıldı. Batman Barosu Başkanı Abdulhamit Çakan, kentte özel bir bakım merkezine yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada, olayın Batman adına son derece üzücü olduğunu baro olarak davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi. Erzurum'un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Ankara Polatlı'da Emrahçe boşandığı Yağmur Karaeli yaraladı. Kadının annesi Hava Karaeli ise katletti. Emrahçe ise saldırının ardından teslim oldu. Emrahçe'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Türkiye'den sınır dışı edilen aktivist Nana Hanım Babazade'ye ilişkin yapılan açıklamada güvenli bir ülkede yaşamını sürdürebilmesi için gerekli uluslararası koruma mekanizmalarının derhal işletilmesini talep ediyoruz denildi. ABD Dışişleri Bakanı Hürmüz Boğazı'na ilişkin yaptığı açıklamada gemiler hareket etmiyorsa bu İran ile yaptığımız anlaşmanın doğrudan ihlali olur dedi.
Kongredeki itirazlara rağmen ABD'nin Türkiye'ye jet motoru satış sürecini ilerleteceği bildirildi. ABD ayrıca Türkiye'yi çıkardığı F-35 programını da yeniden gündeme aldı. Venezuela geçici devlet başkanı Rodriguez yaptığı açıklamada ard arda meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 164'e, yaralı sayısının ise 971'e yükseldiğini söyledi. Avrupa Birliği üyesi ülkeler, ABD ile yapılan ticaret anlaşmasının uygulanmasına yönelik yasal düzenlemelere gereken son onayı verdi. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar. No, Venge Schmo.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 19-25 Haziran tarihleri arasında sırma ayçiçek yağı 4 litre 359 lira 90 kuruş, Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 359 lira 90 kuruş, Burcu domates salçası 4300 gram teneke 269 lira 90 kuruş, Perosmatik 10 kilogram çeşitleri 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Le bajare diru ki le amede, unji bo revitiye kharine tene ve khandin. Canu jiger ocak başı le benda veye. Le canu jiger ocak başı hundi karin goşte berkhe o keze bab berkhe a teze bukhoyen. Her uha medes bi çekirna lehmacun ki de o künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu jiger ocak başı, jibo kesin ku tam ade ve khasanin jibo amede.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
6: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
7: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
8: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevrilik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
9: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
10: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sujdar kerdiş, yan zicir aloma kerdiş çaren yu. Tiryakiye biyev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünu. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şaredarya amediye şaristane girdi. Taha Şehitliği, Zerre Sümer Parkı, Banu Kerra. Telefon 0539-929-0566. Yanzi Alo Sev Banca Suhiri.
0: Demokratik toplum şiarıyla gerçekleştireceğimiz mitinge tüm halkımızı bekliyoruz. Halklara, kadınlara, gençlere, işçilere, işsizlere ve tüm emekçilere çağrımızdır. Gelin demokratik toplum şiarıyla tüm taleplerimizi hep birlikte haykıralım, özgürlük mitinginde buluşalım. Katılımcılar DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İmralı Sekreteryası'ndan Veysi Aktaş, sanatçılar Kadir Çat, Pınar Aydınlar ve Serhado. Tarih 28 Haziran, saat 17, yer İstasyon Meydanı Ahmet, DEM Parti ve DBP.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
1: Demokratik toplum şiarıyla gerçekleştireceğimiz mitinge tüm halkımızı bekliyoruz. Halklara, kadınlara, gençlere, işçilere, işsizlere ve tüm emekçilere çağrımızdır. Gelin demokratik toplum şiarıyla tüm taleplerimizi hep birlikte haykıralım, özgürlük mitinginde buluşalım. Katılımcılar, DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İmralı Sekreteryası'ndan Veysi Aktaş, sanatçılar Kadir Çat, Pınar Aydınlar ve Serhado. Tarih 28 Haziran, saat 17, yer İstasyon Meydanı Ahmet, DEM Parti ve DBP.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla

0: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: Tezgel.com, Selahattin Eyyubi Şubesi'nin açılışına özel tüm şubelerinde 30 Haziran'a kadar süper indirimlerle sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 649 lira 95 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 279 lira 95 kuruş.

0: reklamları dinlediniz.
1: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
2: Radyo Wing.

0: Reklamlar. Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
1: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
2: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3 Bağlar Peynir Pazarı'nda. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Mahemme Şarifi'ye Erca'yı daveti Berbe Komele Demokratik İkeni Bengda Işim'a Sebaheme Şaran Cinyan, Cuanan, Karkeran Bekaran, Uket Karano Berema Beşare Berbe Komele Demokratiki Heme Vaştişani Hupya Biyarizuan Umitingi Azadiye de Bresipi Beştari Hemsere Kapiru'ya DBP'yi Çiğdem Kılıçkın Uçar, U Sekreteri'ye İmralı İra, Veysi Aktaş, Hünermen, Kadir Çat, Pınar Aydınlar, U Serhedo. Tarih, 28 Haziran'e Dahazaru 26, saate 5, Ca Meydani İstasyonu Amedi, Dem Parti, U DBP.
4: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi Şehitlik Mahallesi Sümer Park İçi Taşev Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
5: Tezgel marketlerde 19-25 Haziran tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş, Karacadağ yerli peynir kilogramı 279 lira 90 kuruş, karpuz kilogramı 19 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
6: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
7: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
8: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
9: No, ben geçmem.

bütün yıldızlar üstüne düşer Dersim'in. Çeyizli kızları en onurlu dilekleri tutar. Piro suskun, Piro durgun, Munzur yorgun, yolun açık olsun Dersim.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Tezgel.com, Selahattin Eyyubi Şubesi'nin açılışına özel tüm şubelerinde 30 Haziran'a kadar süper indirimlerle sizi bekliyor. Abalı ayçiçek yağı 4 litre 349 lira 95 kuruş. Zeki Osmancık pirinç 5 kilo 359 lira 95 kuruş. Perosmatik 10 kilo 299 lira 95 kuruş. Sofya kağıt havlu altılı 69 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
3: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdarkirin anji darzandına olan ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbaskirin. Reyekedin pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a Amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929-0516. Anji, alo 153.
5: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
6: Emgele huye heja ved huynen mitinga berbe civaka demokratik. Banga mecbu gelan, jinan, cuanan, karkeran, bekaran u hamu ketkarane. Werin em bişiyara berbe civaka demokratik ve hamu da hozin hu behevre binin zaman u de mitinga azadiye de bigijin hev. Beşdar, Hefseroka Gişti ya DBP Çiğdem Kılıçgün Uçar, Uji Sekreteryaya İmraliye Veysi Aktaş, Hünermend Kadir Çat, Pınar Aydınlar, Usar Hedo. Dirok, 28 Haziran'e, Saat Evare Pencan'de, Cih Kada İstasyone Ahmet, Dem Parti UDBP.
7: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
8: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 3340.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
6: Demokratik toplum şiarıyla gerçekleştireceğimiz mitinge tüm halkımızı bekliyoruz. Halklara, kadınlara, gençlere, işçilere, işsizlere ve tüm emekçilere çağrımızdır. Gelin demokratik toplum şiarıyla tüm taleplerimizi hep birlikte haykıralım, özgürlük mitinginde buluşalım. Katılımcılar, DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İmralı Sekreteryası'ndan Veysi Aktaş, sanatçılar, Kadir Çat, Pınar Aydınlar ve Serhado. Tarih 28 Haziran, saat 17, yer İstasyon Meydanı Ahmet, DEM Parti ve DBP.
2: Reklamları dinlediniz.
0: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
9: No Wing, Wing'e şimao.

0: Reklamlar.
1: Mahame Şarifiye Erca'yı daveti berbe komele demokratik ikeni. Vengdaişi Mahse Mahame Şaran, Jinyan, Cuanan, Karkeran, Bekaran, Uket Karano. Bere Mabe Şare, berbe komele demokratiki, heme vaştişane hupya biyari zuan, u mitingi azadiye de bresipi. Beştari, hemsere kapiruya DBP'yi Çiğdem Kılıçkını uçar, u sekreteriya İmralira Veysi Aktaş, hünermen. Kadir Çat, Pınar Aydınlar, Userhedo. Tarih, 28 Hazirane, 2026. Saate 5. Ca, Meydani İstasyonu, Amedi. Dem Parti, UDBP.

0: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Amka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Amka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
2: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
4: Tezgel marketlerde 19-25 Haziran tarihleri arasında sırma ayçiçek yağı 4 litre 359 lira 90 kuruş, Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 359 lira 90 kuruş, Burcu domates salçası 4300 gram teneke 269 lira 90 kuruş, Perosmatik 10 kilogram çeşitleri 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Tekrda, dünyada tenimende, sabah uğurdan bir zıvanı kuh, şeve rakım bir zıvanı kuh. Zıvanı ma bindesto, eyro esto sabah çınyo, vengdan aşıma hemminan, vayr veci.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Tezgel marketlerde 19-25 Haziran tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş, Karacadağ yerli peynir kilogramı 279 lira 90 kuruş, karpuz kilogramı 19 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Demokratik toplum şiarıyla gerçekleştireceğimiz mitinge tüm halkımızı bekliyoruz. Halklara, kadınlara, gençlere, işçilere, işsizlere ve tüm emekçilere çağrımızdır. Gelin demokratik toplum şiarıyla tüm taleplerimizi hep birlikte haykıralım, özgürlük mitinginde buluşalım. Katılımcılar, DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İmralı Sekreteryası'ndan Veysi Aktaş, sanatçılar Kadir Çat, Pınar Aydınlar ve Serhado. Tarih 28 Haziran, saat 17, yer İstasyon Meydanı Ahmet, DEM Parti ve DBP.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Artık rol yapmayı bırak, sen bir entel magandasın. Artık rol yapmayı bırak, sen bir entel magandasın. Ve hey sanat hırsızı, ve hey üretme kabızı, birazcık efendi ol, zehir etme şu yazı.
1: No, Venge Schmo.

0: yaşam.
1: Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

harmanları, yığınaklar kurulmuş çetin dağlarında vatanların, dize getirilmiş haydutlar, hainler amana gelmiş, yetim hakkı sorulmuş, hesap görülmüş, demdir bu, demdir derya dibinde yangınlar, kan kesmiş ovalar üstünde mayıs, uçmuş bir kuş tüyü hafifliğinde, çelik kadavrası koruganların, ölünmüş canım, ölünmüş, murad alınmış, gel gelelim beter bize kısmetmiş. Ölüm böyle altı okka koymaz adama, susmak ve beklemek müthiş. Genciz namlu gibi ve çatal yürek, barışa bayrama hasret, uykulara derin kaygısız rahat. 32 dişimizle gülmeye, doyasıya sevişmeye, yemeye. Kaç yol ağlamaklı olmuşum geceleri, asıl bizim aramızda güzeldir hasret ve asıl biz biliriz kederi. İçim bir suskunsa tekin mi ola, o malta bıçağı kınsız uyanık ve genç bir mısradır filinta endam. Neden alnındaki yıkkınlık, bakışlarındaki öldüren bu? Kaç yol ağlamaklı oluyorum geceleri, nasıl da almış aklımı, sürmüş filiz vermiş içimde sevdan. Dost düşman söz eder kendi kavlince, kınanmak yiğit başına. Bu ne ayıp ne de yasak, öylece bir gerçek kendi halinde, belki yaşamama sebep. Evet, ağlamaklı oluyorum, demdir bu. Hani kurşun sıksan geçmez geceden, anlatamam nasıl ıssız karanlık ve zehir zıkkım cigaram. Gene bir cehennem var yastığımda, gel artık.